Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani juan ra.

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

da dedim seri bir cuvadi yaram Uzi bi serkela dili xudem jurbum bi saj xemanu kul

düşmanda, bu düşmanın arda. Karamaniyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan'a era. Uşma forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evine wan u giridana wan Bir ribertiye u gelek varan

0: Hoşuma bak hoş. Bunun da ne?
1: Deli mi lan bu adam? Şey kaldı.
2: Allah kurban ol.
3: Çek gibi konuş oğlum.
4: Baba lan önce müjdemi isterim.
3: Rabo! Oğlun oldu!
4: Ne?
3: Oğlun oldu!

gelsin malum harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran ezim malum harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran ezim malum harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malum harap.

dedişim. Gerekam geller. Bir kevne bir dozeda. Van dozan da bernedin. Zilan. Ali Zilan.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Efendim? All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin da kalı kalı Zahri zahri ciddi gümme gümme bir terim bir terim bambi bambur hiç ama Bakın ya dediler bir şaret dedi sen üstüme dedi dersim acilin üstüme dersim acorin Ne diş şeyleri bir sene reklam rüştünü yeke kurmanca yeke acemme yeke Allah'ın sonrası bir açımın ucum yandacıydı Türkiye mi diye ki benzeri ağır çabı gülle biz mi teyli çapıl bir ece porke jene kandile Gerden de recu de kondurayım tabi çartıyla bildim ise aşka faizi bir vermir Tarı teyirdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina varış gülya Mesela kuda tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanakı ve Ahmet ile terzeyle hakimi Şemliye de Arabi halukat dedi gerden ekhep kep geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mücid ve terezü terez bağlı rakot yapşamın akhiye alıkı mekin rüke vaydil Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil Akhle le arabe bir sırası bir rabine bayi kurul bayi şer kurul bayi garbi çöpür rasime teyik mine Aziz şümin ucem yankacıyı da acem emdiye kapın zıra ve çöpün zıra Porkeşin nav kandile gerden zıra Panani doktora ki devlet ecved atı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kader umere kader de kul atevle ceme Be zalim etsin zani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme Hak salimi tamam ezi heşkülü avdali ve der imanı bavetleme gel o resmin emine de sehvavidin ağır resul ya Mesela kuda tavan dedi ki Rami Şan'a gildi Mekul ya nâle ve Ahmet ile terzeye de hakim işemle de arabi ile kerem kim Le arabey nizan müşür ve teriz ve teriz bağır akut imşemi de hiyal ve ismin gemi derdi kul bu hiyal ve cehde kemme vaydil Ah vaydil dil vaydil
1: Ramazan'a istedim.